0: C2 T'ye sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü plitalar üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede plitalar çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek. Bir bank tetbikiyle
0: ihtimali yoktu. Döşemede plitalar çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Bir banktan nakit

0: danışır Bakı.
1: Öten iller nakmelerde.
0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nakmelerde.

bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Banco Baku ile biznesinizi büyüdün.

Senin de arzuların varsa Bank of Baku ile gerçekleştir. 50 bin manata dek nakdi kreditini minimum 9.9 faiz ile elde et. Planlarını hayata geçir. Etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

0: Gösteren Kapital Bank M.T. nişanıdır.
1: Bank of Baku'da nakdu kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdu kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Her ay fergili banklara kredi ödemek seni yorursa, bir bankın elverişli teklifinden yararlanmana teles. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla

0: yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Banco Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve gürofsuz elde etme imkanınız var. Banco Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Banco Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Pulunu sadece yıkmak yok. Her gün arttığını da görmeyi istiyorsansa bir bank yığım hesabı tam senlik bir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemirsen cemi 24 saat kifayetli. Çünkü hesaplanan faiz her gün balansına var bulunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
4: Reklam yerleştirme için 050.
3: Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

yaz ömrünü garlalı. Bu dünyada ne sevmişim, hele yüreğimde mehabbet kalıp. Gel, görmedim o geden seni, gel. Unuttum ben neden seni, gel. Severim tezeden seni. Gel, o güzel zamanlar kimi, gel. Sevdalı cavanlar kimi, gel. O güzel zamanlar kimi, gel. Sevdalı cavanlar kimi, gel. Severim tezeden seni. Gel, görmedim o geden seni. Gel, unuttum ben neden seni. Gel, severim tezeden seni.

ölünceye kadar sevecek. Başkaları tasavvur etmirem. Şimdi biz birbirimizi ölünceye kadar sevecek. Başkaları benim için koy ne diyirler desinler. Dünyada en çok sevdiğim bir adam benim ne olduğumu bildikten sonra bunun hiçbir ehemmiyeti yoktur. Böyle olan da

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBANK, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıydı.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

ülkesi limana dönersin. Gözlerik yolunun bir liman gir demem. Gözlerik yolunun bir liman